0: Ben ağırsa. Yani yarıya baktığı zaman nanda sirtayı ben ağırsa. Ben yer olsun sirtayı da. Aa sirta bu ayı. Ben ne bulma koşuku no. Onu cevabı o zaman kubuğumun yanı seyretti. İnan gel gani seyret ne gibi. Gel ne kadar gani seyret anota aynı izleyi ni program.
1: Aha.
0: Ne kadar gel mu ay gel gel mi gani seyret ne ne ne. Namunuz magar kapı adı mahi ni konya kapanı sirta nam. Mabu anu kon magar jeli mahi ni kuda anu zinye me. Peki eti o tanı da ankara milyon. Elle in poise kapka in. Bu kapka ni kapu anu sirta rüpte. Ana wezi kongo yambe ino ngabiza tisi nde negara arambu ana arabi ure narabi menye menye rapil ak in bindi bron agene
1: yes
0: gitare tige atu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu
1: Yes.
0: Abiger tuh tuh itu muka abiger. Kau tuh dah tuh kau mah jangan nuan izin. Kau naik kalau agi agi bawa kita kau izin. Kau nanti tuh izin kau ni ada sih ni tuh kau nanti ni. Eh? Aku ber kalau agi dia orang ni. Ikan ni lah. Jika isi tuh kau terlentur, kau buat tuh dah abiger tuh tuh cuma tan ni je.
1: Kau lagi.
0: Eh. Asante sana. Machata isuzi ina tunabo panganga reloaded. Thank you so much. Ketu yembe tutage. Na otoko betu na tunabo garona.